Sensizim şirkenim. Bergus Birge, Bergus, Bergus. Gülüyor. Tamam aşağı.